0: Ake sithatha masikele siyo sikinqembu.
1: Ake sithatha masikele siyo sikinqembu.
0: Usayisika sayisika sayisika we mameyi.
1: Usayisika sayisika sayisika we mameyi.
0: Usayibopha sayibopha sayibopha we mameyi.
1: Usayibopha sayibopha sayibopha we mameyi.
0: Usayithwala sayithwala say Twala we mame.
1: Usai twala, sai twala, sai twala we mame.
0: Usau kula, sau kula, sau kulumfula.
1: Sau kula, sau kula, sau kulumfula.
0: Usafiga, safiga, safige kaya.
1: Usafiga, safiga, safige kaya.
0: Usai dinza, sai dinza, sai. Dinza we mame.
1: Usai dinza, sai dinza, sai dinza we mame.
0: Ngiyabingelela emakhaya ngingu Othi Dlamini uMasikhosana. Safike ekhaya sesiyahefuzela. Ngihamba namaluthela amancane. Bonke basuka lapha ya emtuba tuba umtuba parish umfolozi circuit akenibingelele ke nani ngiyazi ngiyanibona nisahefuzela kodwa bezwa bangani bethu abasemakhaya ukuthi senikhona ngempela ekhaya lethu